0: Uyase.
1: Radio Mozambique, irikumupa maverekete ondimi uchindao.